0: British Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider redi amuriye Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Ovde Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.